bana afarafani gloto gubunu metel ocha joglotu kitigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo tobunu ge hani pa de gimbu asebere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganugulo to alo akodugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ndinku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udu ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala nesubana ganin igbala giyero yami jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganin laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakbalimbi fe chugbe alobo echetema nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajaba afara fanyi

bana a farafani glotto gubunu metel ocha joglotto kitigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro ejigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsinume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyoro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udu ibusu inume malayi mbiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala misubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi misubana misana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakbalimbie fe chuge aloboye chetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayang mamela meso atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabali na fara fanyi

subana afarafani loto gubunu metel ocha joglotto kidiglo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu gi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabani le ninku igbaleku malayi ndi munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa numara yi ganga ibala yero mala yi ganga ibala ke para ganasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi ganga ibala gebi gabunu makugi gesiga bale evo busu nasaga kajangwa soro roa ganga mbi numara yi ganga ibala mesubana gani baladi yero yami jeme fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fedi imudaro fe lol fanyin tamaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanya baro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpalimbi fechube alobo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo alotwa anyiro ichija gango alotoli anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa.

subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona atangi ajabali na farafanyi